Drive-Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

ay yaraldı tün üçün, kündüz üçün bu kuyaş. İkisiden saçılgan nur bizlerge erur yoldaş. Yaşayımız vaxtdan masrur, sevgiden aylanar baş. Gam emas sevinçtendir, közümüzden akkan yaş.

0: غالبا از تیجراس بگی
1: هیچون تیجرمان دی
0: خسیا دی نام لنگن چوسته یعنی خسیا دی نام لنگن خوشق جرنگی ساچته اونو که 36 و جان لیفیرن دمام میترمز خواتلی دوستر خم خم اگه زور کیفیت یخش خیفت خم راخ بلسون ستودیو دی عمر و ماخی نور میان قایدتم خواه تیلیفون ملاقاتی یک کلنده
1: یومان خزق کتن مخده گرد
0: جدی صحبت جدی صحبت لر بولده یک کلنده کینچی یون خفته نسی شنبسه و این فرصت لرده هفته رقم لایخست ستارت آلگن و غالب مزگه بس اونیورسان بازار ده جایلشکن سیندیکات سپورت اکانه دن ستال تینیس توپلمن تقدیم قلماخ چمز زاره ستال تینیس اگر اینگز ده بیت دانه خان تخته بولسه بوده ما ما خل ستال تینیس نوشه خان تختن استوده هم اینه تو شیسیز بولده یکی خلده ده بر ستال بسه مثال چون ستال تینیس توپلمن بولده که اینده raketkalar bo'lardi, ko'p tokchasi, ko'p tokchilari va raketkasi bo'ladi. Endi stolini o'zingiz balki kerak bo'lsa xarid qilasiz.
1: Setkasichi?
0: Yo, setkalar bilan bo'ladi ku stoli. Stolni olsangiz,
1: xotaqda o'ynasangiz deyapsiz-ku.
0: Ha, u nimadirdan yasavonlar endi, o'qlovdan, nimalardan yasavonlar izlagan imkon topadi.
1: Biz yozda dodam uylarda yig'ilsak, izlab imkon topardik albatta. Qoptok bo'lmasa, hamma uydagi paypoqlarni yig'ib chiqib, bir-biriga o'rab-o'rab qoptok yasardik. Lekin shunaqa qattiq qoptok chiqardi.
0: Men qog'ozni buklab-buklab, skochlab yasardim.
1: Qoptokmi? U yumshoqqina chiqadi. Biz o'rtaga chiqar o'ynardik u bilan.
0: Yo'q, yo'q, yo'q, qattiq chiqadi.
1: Ha, presslab yaxshilab.
0: Ha, qog'oz ko'p qog'oz ketib qoladi-da, faqat ko'p qog'ozni olasiz-da, yaxshilab hijim qilasiz uni, dumaloq shaklga keltirib olasiz. Keyin ustidan ketdi. Yaxshilab hamma yog'ini dum-dumaloq qilib, skoch qilib chiqishingiz kerak. Tayyor qoptok bo'ladi. Endi jaz sizga katta futbol qoptok bo'lmaydi-ku, lekin kichkinagina bir kompakt ni yaxshi bir yaxshida teganda iz qoldiradigan darajada koptokcha bo'lardi.
1: Ajoyib. Hozir bo'lsa basketbol uchun, voleybol va futbol uchun farzandlarda alohida-alohida koptoklar bor, lekin o'ynaydigan odam yo'q.
0: O'ynaydigan voy, mana meni ham jiyanimni gol deydi-da, endi koptokni 1.5 yoshli. Rosa koptokni yaxshi ko'radi, lekin uyga olib chiqqandan keyin hech birini o'ynamaydi. O'zim o'ynab yuraman keyin. Sharlarni yaxshi ko'radi, shu koptoklarga mehri baland, lekin umuman uyga kirgandan keyin bu o'yinchoqlarni o'ynamaydi. Xo'p, demak, avto raqam loyihasi Sindikat sport do'konidan aytib o'tilganidek, siz stol tennis to'plamchasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Avto raqam loyihasida birinchi bo'lib surat yuborsangiz, agar mabodo sizga boshqa sport buyumlari deysizmi, sport kiyimlari kerak bo'lsa, bemalol Sindikat sport do'koniga tashrif buyurishingiz mumkin. Universal bozoriga borishingiz bilan o'zi Sindikat qayerda deb ham so'rab o'tirmaysiz. Shunaqa kattagina qora yozuvlarda Sindikat deya yozilgan, kiring, tashrif buyuring va mazza qilib yoqimli xaridlarni amalga oshiring. Sport ishqibozlari bo'lishsa, albatta u yerda bag'ridillari yayrab, yaxshi narxlarda xaridlarni amalga oshirib kelishadi.
1: Albatta, albatta.
0: Mana Mohinur borganlar.
1: Men borganman. Bir necha xil turdagi mahsulotlarni olganman, kiyimlardan tortib sport buyumlarigacha.
0: Nima olgansiz sport buyumlaridan?
1: Krossovka, a kiyimlardan yo'q,
0: buyum.
1: Buyum.
0: Buyum olmagansiz sport mahsulotlarini?
1: Yo'q, o'zim emas, uydagilar olishganda haligi sarakanoshka deydimi, nima deydim?
0: Futbolda
1: kiyishadi-ku
0: o'g'il
1: bola.
0: Butsi, bu ham sport mahsuloti emas, u kiyimga kiradi.
1: Yo'q, endi kundalik hayotda kiya olmaysiz, maxsus sport uchun faqat futbol o'ynash uchun xarid qilasiz-ku, shuning uchun.
0: Aytayapman. Butsi, Ronaldo kiygan butsilar ham bor.
1: Ana endi biz raqamlardan bitta son tuzamiz, o'zi shuni farqiga aytadigan bo'lsak, bu raqamni bilasizmi? 6, 0 va 1. Bu hammasi raqamlar, alohida raqamlar deyiladi. Sanoq birlik hosil qilganda esa 601 bu son deyiladi. Mabodo ma'lumot uchun aytib qo'ydim.
0: Hozir 12:40 va bizda bitta reklama bor.
1: Oh, joydami?
0: Ha, shu joydada.
1: Boyadan beri keyin aytaman deb chiqyapman, endisizmi?
0: Shunaqa. Reklamani o'tkazib yuboraylik, yo'l beraylik. Keyin undan keyin yana bitta yaxshi qo'shiq eshitaylik. Bungacha tinglovchilarimiz Telegram chatini tayyor holatga keltirib olishadi. Ko'zlarini ravshanlashtirib olishadi. Va ko'chalarda ketayotgan tarzda bizga suratga olishga tayyor, psixologik ham jismonan tayyor bo'lishadi. Eslatib o'tamiz, hurmatli do'stlar. Parkovkada turganingizda, chorrahada turganingizda, tirbandlikda turganingizda ishtirok etish tavsiya qilinadi.
1: Xavfsiz holatda turishingiz kerak.
0: Xavfsiz holatda turishingiz kerak, chunki rul boshqaruvida tursangiz, nafaqat jarima, mayli u boshqa masala, o'zingizni sog'lig'ingiz, boshqa bir avtomobilni hayotini ham xavfga solib qo'yishingiz mumkin. Shunday ekan, ehtiyotkorona tarzda davom etamiz. Sindikat sport do'konidan stol tennis to'plamini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Reklama, reklamadan keyin qo'shiq, yana efirga qaytamiz.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

assalomu alaykum. Salom Toshkent. Xuddi to'tganingizdagi shu primerni bir taxminan bir oy ichida oldim bo'ldi shu narsa. Mana advokat tanishim bor edi. Shu advokat tanishim xuddi shu konkurs yutsa Turkiyaga ketadi. Sani qo'llab-quvvatlashim juda ham muhim. Uni profildan ko'rdi. Uni profildan ko'rdi. Mana endi tanishim meni omadi bersa endi advokat, advokatlik taraflarga konkurs bo'layotgan ekanda yutadi va bu o'zi ovoz bermadi, keyin kirdim. Keyin kirsam, "Uje telefon nomeringni ter, kod keladi" deyapti. Uje sekin chaqdi, to'xtadi dedim. Keyin shu bilan to'xtadim, o'zim to'xtatdim. Keyin ana butun yozuvman Telegramdan javob bermayapti. Sen bilsan, javob yozma deyapti, chiqsan. Telefon ham ko'tarmayapti. Keyin aloqaga chiqib qoldi, Telegram zlon bo'ldi. Xullas Telegram

0: har qiz xo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amallik. Kishonangga bitilsin yor xo'xonlik.
1: Bilasanmi? Sensiz yashash mumkin. Ammo sendan kechib bo'lmaydi.

Orhan Gülüzüm, Andrei Bocelli. İki defa müracaat stansası 22'den 24 dakika oldu. Etibarımız merkezde satıncı sahildi. Hassas tutucuda ben boşluğum. Al Ali Muhammed gizge hali hoşum. Kunglamdaki sahınçını yıldızlar kuşu ve de siz tamamen çorladı. Ben de sonunda karşılık kalmadım. Şu üçün hem bu keç yine efendim muhar kalı diller yardımı da siz bilen efendim şu şimkanı giyge bulmaktanız. Bu aslında

salam. Çünkü kimi nasreşinim, haberleşinim, soramak istedim. Ahır, ben ham sen ham birbirimizge omonatmiz. Orada kança vaxt, kança fırsat bor, ixtiyorimizda bilmem. Sen ham yerga qaysidir o'lchov vaqti bilan kelgansan, men ham undan mustasno emasman. Kel bizga berilgan bu damlarni bir-birimizni asrab, bir-birimizni tushunib, bir-birimizga kerakli bo'lib, bir-birimizni ranjitmasdan, bir-birimizdan begonalarday boshqa-boshqa xonalarga qochib ketib, berkinib yashamasdan, bir dasturxon atrofida baxtli nigohlar bilan, baxtli insonlar kabi muhabbatdan iborat bo'lgan suhbatlar boshida vaqtimizni xush o'tkazaylik. Umrimizga qanday sinovlar kelsa, bir-birimizga ishonib, suyanib, bir-birimizni qo'llab, quvvatlab, bir-birimizni ichki olamimizga kirib, sonimiz bo'lib yashaydik. Ha deganda umr egasi so'rab kelar bu qimmatbaho bo'lgan jonimizni. Uni qarshisida xohlaymizmi yo'qmi omonatni topshirishga to'g'ri keladi. Qocholmaymiz, men ham sen ham qololmaymiz. Gerçen bu da yüreklerimiz istese de, ama umur canımız neyin egesi ışık takılletken kez kanç yürekimiz dağ dağ titremesin bari bir açıge onu uyumuz ki kirgesip o bilen birge yetişke mecburumuz. Kehillani shu daqiqalar kelgunga qadar bir-birimizni avaylab, bir-birimizni asrab yashaylik. Axir sen bilan meni yaratgan bejiz bizni uchrashtirmadi axir. U bizni yaxshiliklar uchun yuzlashtirdi. U bizni muhabbat uchun qo'llarimizdan mahkam tutishimizga zamin yaratdi. Uning yagona bir xohishi bor bizdan. Mana shu yo'lni birga bosib o'tmoq. Baxtli yetgan tarzda sevgi yaratib, bo'lib yashamoqlik uchun bizga yerni hadya etdi azizim. Asra, kel bir-birimizni asra.

adetiyatken ay. Ey benim kunglim ve bana şu bütün barlıkka birleşip gitken yüreğim.